uçkal kubbet asnesiteş tevaukeşin tebbiken bileş salasibu teleyeşin.